0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru,

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı,

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et.
1: Dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
4: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
4: stres,
2: endişe
4: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese Radyo Maranata'dan esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sesim ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet, Daniel, bu hafta hangi konumuzu Radyo Maranata stüdyolarına getirdin?
4: Evet, bu hafta çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. İstanbul Delisu Kilisesi vaizlerinden Nuh Baytekin bizimle. Hoş geldin demek istiyorum Nuh.
8: Hoş bulduk.
4: Evet, seni aramızda görmek çok güzel. Bugün de çok güzel ve değerli konuları konuşacağız, birlikte paylaşacağız. Bu arada başlamadan önce konumuza ben kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Soru ve görüşleriniz varsa sevgili dinleyiciler bize hayat@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, o zaman bugünkü konumuza girebiliriz. Konumuzun başlığı umutsuzlukta umudu görebilmek gerçekten. Çünkü bu dünyada biz sıkıntılar yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz her insan da olduğu gibi. Ama bu sıkıntıları, bu umutları, umutsuzlukları yaşarken nereden umut bulabiliriz, nereye bakabiliriz, nasıl hayatımızı daha iyi bir şekilde motive edebiliriz, buna bakacağız. Ondan önce Nuh, biraz kendinden bahseder misin? Evli misin? Ben biliyorum tabii ama evet, belki dinleyicilerimiz de aynı şekilde duyarlar. Biraz kendinden söz edebilir misin?
8: Peki. Ben Nuh Baytekin. 38 yaşındayım. 16 yıldır evliyim. Mutlu bir evliliğim var. Ben Hristiyan bir ailede doğup büyüdüm. Hı hı. Annem babam Hristiyanlar ve biz o Hristiyan eğitimini alarak Hristiyan bir aile ortamında büyüyerek yaşadım. Ama benim gerçekten İsa Mesih'le iman etmem, iman yaşantımın başlaması doğduğumdan beri değil, 22 yıldır İsa Mesih'e iman ediyorum ve onun için yaşıyorum. Şu an İstanbul'da Dirisu Kilisesi'nde hizmet etmekteyim. Oradan katılıyorum.
1: Tekrar hoş geldin diyoruz sevgili Nuh. Nuh, Daniel de girişte yaptı zaten. Aslında konumuz bir anlamda umut ama oradan bir yol, bir patika çizersek umutsuzluğumuzda umudu görmek diye başladık. Evet. Zaten hayatımızda birçok sıkıntılardan geçiyoruz. Özellikle bu dönemde Türkiye'de inanılmaz sıkıntılar ve zorluklar yaşıyor. Ve insanlarımızın bazıları en dibi görmüş gibi. Beklemediğimiz acı olaylar bizim hayatımızda çoğu zaman gelişiyor da. İlk sorum sana aslında şu olacak. Sorumuz şu olacak. İnsanlar bu dönemlerden neden geçiyor? Zorluklar bizi hiç bırakmayacak mı? Hayatımızda bu zorluklar olmak zorunda mı? Bu acıların kaynağı neden var? Yani bu bir combo soru. Belki istediğin yerden başlayabilirsin. Ve belki de Rabbin sözlerinden de bize bir mesaj verebilirsin. Ama neler oluyor Nuh? Yani insanlar neden bu dönemlerden geçiyor?
8: Açıkça konuşmak gerekirse hayatımızda, herkesin hayatında sıkıntı, acı, elem olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Herkesin hayatında olması gereken dönem dönem sıkıntılardan, acılardan herkes geçiyor. Bunların bizim yaşantımızda olma sebepleri mutlaka vardır. Nedenleri vardır. Bunu üzerinde araştırmalar yapılıyor. Her kültürden farklı bir açıklama yapılıyor. Her inançta bu konu ele alınan konulardan biridir. Önemli olan birinci bu etkenlerden birincisi istem dışı olaylar oluşabiliyor. Bizim hayatımızda istemeden de sıkıntılar, elemler, zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin erozyon olabiliyor, bir deprem olabiliyor, depremin sonrasında bir tsunami olabiliyor, bir toprak kayması gibi doğal bir olay olabiliyor ve bu olaylar insanların hayatında çok büyük etkiler yaratabiliyor. Çok büyük kaos ya da çok büyük hayal kırıkları, umutsuzlukları doğurabiliyor. Ülkemizde olduğu gibi ekonomik krizler. Bugünlerde aslında baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler var. Birçok insan işini kaybediyor, iş bulamıyor, çeşitli zorluklar, fakirliklerle boğuşurken bunlardan kaynaklanan acıları hayatında görebiliyorlar. Ve bizim doğal olarak karşılaştığımız korona gibi ya da doğal hastalıklar da olabilir. Bizim hayatımızda salgınlar, doğal hastalıklar her insan hayatına gelip onların hayatını olumsuz bir şekilde de etkileyebiliyor. Kazalar, ölümler gibi birçok örnek verebiliriz. Bunlar insanların isteyerek olan bir şeydir. İstemleri dışında oluşan bir olaylar ve bu herkesin başına gelecek bir olaylar. Bir ikincisi, bu olayların bizim yaşamamızın nedenlerinden bir diğer şey de aslında bizim insanların yaptığı hareketler, hareketlerin sonucu, düşünceler, eylemlerin sonucunda oluşan sıkıntı, acı, sorunlar olabiliyor, yaşayabiliyoruz. Örneğin birçok insan yüreğinde açgözlülük var. Bu insanın yapısında olan bir şey ve bu açgözlülük yüzünden bazen yanlış kararlar verebiliyor, başkasını aldatabiliyor, başkasına zarar verip para hırsıyla dolup tatminsizlikle olup yanlış iş kararları ya da dolandırılabiliyor. Buradan kaynaklanan acı ve sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ondan sonra kıskançlık, öfke, sayabileceğimiz aslında o kadar çok şey var ki, ihanet, yasaya uymamak, kurallara uymamak sonucunda oluşan acılar var. Mesela araba kullanıyorsun, kırmızı ışıkta durman gerekiyor ama bazıları acele edebiliyor. Çok basit bir örnek. Geçerken birisine bir yaya çarpıp onu öldürebiliyor. Bir hayatı sonlandırabiliyor ve bu aileye verdiği yıkım, bu aileye verdiği bir kurala uymaması sebebinden dolayı verdiği acıları tahmin ettiğimizde tahmin edilemeyecek acıları yaşayabiliyoruz. Aslında tüm insanlar bir gün sevdiği birinin kaybını yaşayabilir. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. Güvendiği bir kişi tarafından ihanete uğrayabilir. Bu çok sevdiğimiz, çok yakınımız da olabilir. Maddi zorluklarla da karşılaşabiliriz. Allaksal hatalar da yapabiliriz. Ve ilginç olan şey, dünyada bunun için bir aşı olmaması. Bir aşı yok.
4: Çözüm nerede yani? Nereden
8: çözüm yok aslında, insanlar çözüm, çeşitli çözümler üretmeye çalışıyor. Mesela koronaya yakalanmamak için bir aşı yaptılar. Sen bu aşı olduğun zaman onu önleyebiliyorsun ama bizim şimdi verdiğimiz bu örnekleri, acı, elemleri, hayatımızda yaşanan ihanetleri, bunların önceden bir tahmin edip bir aşısı olmadığı için herkesin hayatında her an dönem dönem oluşabiliyor ve bu acılar insanların hayatını çok etkileyebiliyor diye düşünüyorum.
4: Yani ne kadar paran olsa da şu kadar parayı vereyim ben bu acıdan, bu sorundan, bu dertten kurtulayım diye düşünebilirsin ama böyle bir şey yok dediğin gibi gerçekten.
8: Doğrudur.
4: De. O zaman bu acılara girdiğimiz zaman bunlardan nasıl geçebiliriz, nasıl kurtulabiliriz, belki biraz buna da değinebiliriz.
8: Dediğin gibi aslında bazı insanlar bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için para biriktirmeyi düşünüyorlar, güç biriktirmeye çalışıyorlar ve bunlarla kendi sıkıntılarını, kendi zorluklarını bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ama baktığımız zaman para biriktirme, güç biriktiren kişiler ne kadar iyi planlar yaparsa yapsınlar, ailenin ölümünü, aileden birinin ölümünü ya da ciddi hastalıklardan veya diğer korkunç olayların olmasının kendi hayatlarına girmesini engelleyemiyorlar. Yani ne kadar paran olsa, ne kadar büyük gücün olsa da olsun, senin hayatına bazen o sıkıntılar girdiğinde sen bunu o elindeki parayla ya da güçle engelleyemeyebiliyorsun. Yani sonuçta bir faydası olmaya da biliyor. Hayatta bizim hayatımız aslında çok son derece kırılgan bir şey ve hayatımızda anlaşılmaz bir güce her zaman maruz kalıyoruz. Yani biz her şeyi çok iyi hazırlıyoruz, planlıyoruz ama bazen bir güç geliyor, onun tamamını yıkıp tamamen tersine çevirebiliyor ve bir anlamda bizim hayatımız biraz olumsuz gibi gelebilir, biraz trajik. Ne olacağı belli olmayan acıyla da bitebilen, acı olayların olduğu trajik bir olay olarak görebiliyoruz. Ama önemli olan şey, insanlar bu trajik olayları nasıl yenebilecek, evet, ne yapabilecek? Ve birçok insan bunu kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla yenebileceğini düşünüyor ama çok büyük acılar yaşamış insanlar, sevdiklerini kaybeden, ihanete uğramış kişilere baktığın zaman şu cevabı veriyorsun: insan kendi gücüyle bunları yenemeyeceğini anlıyor.
4: Doğru.
8: İnsanın gücü yetersiz kaldığını anlıyor. O zaman kafasına şöyle bir soru geliyor: ben bunu kendi gücümle, insansal güçle yenemiyorsam bunu nasıl yenebilirim? İlahi bir güce, ruhsal bir güce ihtiyaç olduğunu o zaman farkına varabiliyoruz. Ve az önce soru sorduğunuzda, bu sıkıntıların sebebi neden? Neden bu? Nereden başladı? Nasıl geldi diye. Kutsal kitap da aslında ona çok net bir açıklama yapıyor. Bizler yaratılış kitabına baktığımızda, kutsal kitapta Tanrı aslında bizim acı çekmemizi isteyen bir Tanrı değil. Sıkıntı çekmemizi, dünyanın kötülükle oluşmasını isteyen bir Tanrı değil. Onun yarattığı dünya aslında iyilik dolu. Onun yaptığı her şey bizi mutlu edecek şeylerdi. Fakat Tanrı'ya bağlı olmadan, Tanrı'dan bağımsız, yalana sarılı bir hayat olduğu zaman, bizim hayatımıza Tanrı'dan uzaklaştığımız, o ruhsal güçten uzaklaştığımız zaman hayatımıza sıkıntı, elemler girmeye başlıyor.

0: Konuşabiliriz.
1: Aslında sen eski anlaşmadan, yani gerçek hayattan örnek vermişken, ben program başlamadan önce Nur'la da biraz konuşmuştuk seninle beraber. Eski anlaşmadan birkaç tane kişiden bahsederken Ruth ve Naomi hakkında da konuştuk. Onların arası hayatında da bazı durumlar yaşanmıştı. Aslında ben onu sormak istedim. Bu Ruth ve Naomi kimdir kutsal kitapta? Onların hayatındaki durumla bizim gerçek hayattaki durum arasında nasıl bir köprü kurabiliriz Nur?
2: Çok güzel bir soru diye düşünüyorum. Çünkü benim her zaman kendi kendimi düşündüğüm sıkıntılar, zorluklar karşısında cevabı aradığım yer kutsal kitap. Çünkü kutsal kitap bizden önceki dönemlerde yaşamış insanların, tarihsel olayların, o sıkıntıların, zorlukların içerisinde nasıl bir o zorluklarla sabretmişler, nasıl geçebilmişler, ne yöntemler kullanmışlar, bunlar kutsal kitapta anlatılıyor. Naomi ve Ruth'un olayına baktığımız zaman aslında Naomi diye bir kadın iki çocuğuyla kocası çok mutlu bir hayatı vardı. Çok mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Bir gün hiç beklemedikleri bir doğa olayı oluyor. Kıtlık oluyor o bölgede. Ve kimse beklemediği bir olay olduğu için yaşamları, geçinmeleri zor olduğundan mecbur kalıyorlar. Başka bir ülkeye göç ediyorlar. Ve o göç olayından sonra yabancı bir ülkede bir 10 yıla yakın süre yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde kadının ikinci bir felaketi yaşıyor. Kocası ölüyor. Yani ataerkil bir dönemde kocası öldüğü zaman kadın ortada kalıyor. Aslında dul bir kadının geçinmesi, hayatını sürdürmesi, ayakta kalması çok zor. Onu koruyan bir erkeğin olması gerektiği bir dönemde yaşıyordu. Ve bu kadın kocasını kaybetmesi onun üzerinde çok büyük bir travma, çok büyük bir acı yarattı. Ve bu kadın bu dönemi yaşadıktan sonra iki çocuğuyla tatmin olmaya ya da kendi acılarını geçmeye çalışıyor. Ve onların evlilikleri evlendiriyor, mutlu bir yuva kurmalarını sağlıyor. Fakat yine bu olaylar devam ediyor. Bakıyorsun büyük oğlu aniden ölüyor. Bu 10 yıl süre içerisinde ve arkasından küçük oğlu ölüyor ve bu kadının hayatında artık dayanabileceği, güvenebileceği hiç kimse kalmıyor. Ve 10 yıl içerisinde onun yaşadığı bu zor durumlara baktığımızda bu kadının bu durumlarda nasıl bir tepki gösteriyor, nasıl dayanıyor, ne yapıyor diye sorduğumuzda aslında onun yaptığı tepki biraz bizi düşündüren bir tepkiydi. İlk verdiği tepki ne yaptı? Her insan yaptığı gibi Tanrı'yı suçlamaya başladı. Tanrı varsa bunlar niye benim başıma geliyor? Tanrı yaşıyorsa, Tanrı beni seviyorsa nasıl bana böyle bir sıkıntı yaşamama izin verir diye. Bunun tamamen Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın ona verdiği bir ceza ya da kaderin bir cilvesi gibi düşünüp umutsuzluğa kapılıyor. Hayatı daha çok umutsuz bir duruma düşüyor. Fakat bizlere şu konuda değinmek istiyorum kardeşler. Bizler böyle acılarla karşılaştığımızda kutsal kitaptaki örnekteki gibi hemen Tanrı'yı suçlayabiliyoruz.
0: Evet.
2: Bu Tanrı'nın çok merhametsiz değil mi? Ya da Tanrı gerçekten yaşıyor mu? Tanrı niye bana buna izin veriyor diye biraz Tanrı'nın sanki beni cezalandırmış gibi olduğunu düşünüyoruz. Fakat kutsal kitaba baktığımızda Tanrı bizi cezalandırmak isteyen, yaptığımız en ufak hatada bizi yargılamak isteyen, bizim mutsuz olmamızı isteyen bir Tanrı asla değildir. Ve o bizim bu durumlarda daha çok yardım etmek isteyen, bizi o sıkıntılardan kurtarmak isteyen iyi bir Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu olaya baktığımızda Naomi gibi bu durumlar karşısında olumsuz tepki veren, ilk başta olumsuz tepki veren kişiler olabiliyor. Fakat daha sonra konuştuğumuz zamanda bakacağız. Tanrı'nın hayatında aslında acıları Tanrı'dan gelmediğini, doğal olaylar aracılığıyla bunlar ölümün, acının olabileceğini. Fakat bunu yenmek için de mutlaka ilahi varlığın yardımını alabileceğimizi gösteriyor.
1: Evet. O zaman burada biraz ara verelim istersen Daniel. Son bir toparlama cümlesi yapalım. Bir araya gidelim. Diğer bölümde de acıların üstesinden nasıl geleceğimizi, kutsal kitap bize bu konuda ne söylüyor? Bu konuya bakabiliriz herhalde. Nola devam edebiliriz değil mi?
0: Tamam. Dersen. O zaman kısa bir ara veriyoruz. Herkes çayını, kahvesini alabilir eğer bir yerde oturuyorlarsa. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de

0: Bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Maranata.
3: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Maranata'da Sedat, ben Daniel ve Nuh kardeşimizle beraber umutsuzlukta umudu konuşuyoruz. Bu sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde nasıl umut bulabiliriz? Bundan bahsediyoruz. Evet Nuh, senin de dediğin gibi gerçekten bazen öyle oluyor. Yani sıkıntı üzerine sıkıntı yaşıyoruz, acı üzerine acı yaşıyoruz. Hani bir tane yaşadık, bitti diye düşünüyoruz. Tam bitti derken üstüne başka bir zorluk geliyor, başka bir sıkıntı geliyor. Ve sonra da dediğin gibi Tanrı'yı suçluyoruz. Yani niye bunlar benim başıma geliyor? İşte ben iman ettim, ben Hristiyanım, ben Rabbi seviyorum, Rabbi iman ediyorum ama bu zorlukları yaşıyorum, bu sıkıntıları yaşıyorum. Neden bunlar benim başıma geliyor diye düşünüyoruz ve belki sonra da Tanrı'yı suçluyoruz. Yani Tanrı, dediğin gibi, yani niye, yani sen mi bunları benim başıma gönderiyorsun diye. Ama senin de anlattığın gibi kutsal kitapta bunlardan kurtulmak için bir çözüm, bir metot var sanıyorum. Yani bugün belki bunu konuşabiliriz. Bütün bu acıları, sıkıntıları yaşadıktan sonra nasıl çözüm bulacağız? Kutsal kitap bize bu konuda ne öğretiyor? Belki bu, biraz bundan söz edebiliriz.
4: Evet, aslında dediğin gibi insanlar sıkıntılarla, zorluklarla karşılaştığında Tanrı'yı suçluyor ama Tanrı'yı suçlamak aslında sorunları çözmeye değil de sorunların daha çok büyümesine, umut kaynağını kaybetmesine sebep oluyor. Ve ben ilk başta da değindiğim gibi sıkıntılar karşısında bizim kendi gücümüzle bunları aşamadığımız için ruhsal ya da ilahi bir varlığın gücüne ihtiyacımız var. Ve kutsal kitap bize birkaç tane yöntem, aslında metot öğretiyor. Birincisini şöyle diyebiliriz, basit bir örnek verebilirim. Tanrı'dan uzaklaşmak, Tanrı'dan bağımsız yaşamak, Tanrı'nın yardımını almamak bizim hayatımızda sıkıntıların, zorlukların daha çok artmasına neden olduğu kesin. Tanrı'dan gelmiyor ama bunların olacağı kesin, çünkü Tanrı'nın yardımını almadan yaşıyoruz. Böyle bir durumda biz bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için Tanrı bize ne diyor? Diyor ki Yoel 2. bölüm 12. ayette, Rab diyor ki şimdi oruç tutmak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizde bana dönün diyor. Yani Tanrı'nın istediği şey, aslında bunu kendi başına halledemiyorsun, bana dön. Çünkü Tanrı bize özgür irade vermiş, bana dön, benden yardım iste, ben sana bu konularda yardım vereceğim. Sen bana döndüğün zaman, benden yardım istediğin zaman ben sana güç vereceğim diye Tanrı ona dönmemizi istiyor. Yüzümüzü ona çevirmemizi istiyor. İkinci olarak Yakup'ta böyle bir ayet var, diyor ki içinizden biri sıkıntıda mı diyor, zorlukta mı diyor, dua etsin diyor. Duayı biz bazen böyle çok basit kaçış yolu gibi düşünüyoruz. Sanki Tanrı'nın önüne atıp gidiyormuşuz gibi gelebilir.
3: Ya da çözüm yok gibi de düşünebiliyoruz.
4: Yok gibi
3: bazen
4: düşünüyoruz. Yine de ne olursa olsun bir dua edeyim diyorsun. Aslında öyle değil. Tanrı bizim dualarımızı işiten, cevap veren bir Tanrı'dır. Ve bize dua et derken aslında duayla biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz. O acılar içerisinde Tanrı'yla, duayla yakınlaşırken Tanrı'dan gelen bir teselli alabiliyoruz. Ondan güç alabiliyoruz ya da o bizim sıkıntılarımızı ona teslim ettiğimiz için cevap verebiliyor, yardım edebiliyor. Dua aslında sıkıntıları yenmede çok büyük bir anahtar görevi yapıyor. Ve başka bir örnek daha verecek olursak, bir yine İncil'den bir örnek vermek istiyorum. Diyor ki kötü günlerinde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinde durabilmek için Tanrı'nın silahlarını kuşan, yani bir asker sıkıntılar, zorlukla bir savaş durumu olduğu zaman kendi bir silahla ya da eğitimden geçip kendini bir hazırlık yaptığı gibi Tanrı bizim ruhsal silahları kuşanmamızı istiyor. Peki diyor, nedir bu ruhsal silah? Bunu kutsal kitabın, Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor. Yani biz Tanrı'nın sözünü okuduğumuzda, Tanrı'nın sözünü hayatımızda uyguladığımızda Tanrı'nın sözü bize bir ruhsal güç veriyor. O sıkıntıları yenebilmek, aşabilmek ve Tanrı'nın isteğine göre yaşadığımızda bu sıkıntıları aşabilecek bir yöntem öğretiyor. O anlamda ben de kendi hayatımda aslında bu yöntemi çok kullanıyorum. Kutsal kitap okuyarak, kutsal kitap içerisinde Tanrı'nın bana ne konuştuğunu ya da bu zorlukları nasıl sabretmem gerektiğini bana bana kutsal kitap birçok anlamda yardımcı oluyor. Son bir örnek daha vermek gerekirse, biliyorsunuz insan tek başına sıkıntılarda üstesinden gelmekte zorlanabilir. Böyle durumlarda ne olması gerekiyor? Tek kişiden olmaktansa iki kişi, üç kişi olmak çok daha önemli. Yani bir topluluğa ihtiyaç var. Evet. Bu çok önemli bence Hristiyan imanlısı olarak da bizim hayatımıza dönüp baktığımızda bu bir topluluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu kilisede öğreniyoruz. Çünkü kilisede bir kardeşimiz sıkıntı zorluklardan mı geçiyor? Başkası onu teselli ediyor, onun acılarına ortak oluyor, onun için dua ediyor, elinden geleni yapıyor. Ve böyle bir ruhsal bir aile, bir topluluk olduğunda sıkıntılarda tek başına yalnız kalmıyor, sıkıntılarda tek başına boğuşmuyor. Hı hı. Başkalarının yardımıyla bunları geçebilmeye yardımcı oluyor ve bunu kutsal kitap bize önerdiği yöntemlerde, metotlardan bir diğeridir.
3: Yani o zaman sıkıntılar olduğunda Tanrı'yı suçlamak değil, ondan uzaklaşmak, kaçmak değil, tam tersine daha da fazla Tanrı'ya yaklaşmak, ona gitmek ve evet, kilisedeki kardeşlerimiz, bazen de çekiniyoruz ama kilisemizdeki kardeşlerden de yardım istemek, dua istemek, onların tesellisini almak çok iyi, önemli oluyor bizim için.
2: Buradan bir aslında bir konuya daha girmek istiyorum. Şimdi evet, dua, kutsal kitap okumak, bir toplumun üyesi olmak, bunlar tabii ki olmaz, yani olmazsa olmazlardan, bunu anlayabiliyorum ama sanki bütün resme baktığımda burada denemelerden de sanki bahsediyorsun Nuh. Tanrı o zaman bir şekilde deneniyoruz ve bu denenmemizin hayatımız için, değişmemiz için, olgunlaşmamız için ve ruhsal savaş dedin, savaşmamız için de bir nevi köprü oluyor bu denenmeler. O zaman benim anladığım, biraz daha açabilirsek bu konuyu, bu denenmelerin asıl amacı nedir? Neden deneniyoruz? Yani bu denenmeler olmak zorunda mı? Arkadaş, ben istemiyorum denenmek ya, hayatımı yaşamak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum, git başımdan ya, böyle hani biz sesli düşünseydim herhalde bunu söylerdim. Deneniyoruz, deneniyoruz ve yoruluyoruz, bitiyoruz. Ve o zaman senin saydığın o maddeleri hayatımızda olduğu zaman belki o denenmelerden geçtiğimizde atlatabiliyoruz ama bu denenmelerin amacı nedir? Bizim hayatımızda bu denenmeler olmak zorunda mı onu?
4: Aslında dediğin gibi denenmeler bizim hayatımızda olmak zorunda mı dediğinde, ilk başta konuştuğumuz gibi dünyada dünya günaha düştü, acı ve ıstırap geldi. Hristiyanlar bu acı ve ıstırapların dışında değildir. Yani biz günahlı bir dünyada yaşadığımız için bizim hayatımızda sıkıntılar, zorluklar ve denenmeler olacağı kesindir. Peki Tanrı imanlara bunun için neden izin veriyor? Neden onların sıkıntı yaşamasına, hı hı, ya da bu denenmelerden bazen geçmesi? Bunu Tanrı vermiyor ama neden izin veriyor? Yani bunun yaşamasına neden izin veriyor diye sorduğumuzda aslında İncil'den bir ayetle cevap vermek istiyorum. Birincisi Yakup 1. bölüm 2. ve 4. ayetlere baktığımızda diyor ki, kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin diyor. Aslında Tanrı'nın bizim sınamalarda ya da denenmelerden geçmemize izin vermesi, bir anlamda çocuğunu yetiştiren bir anne babanın şefkati gibi de görebiliriz. Olumsuz bir açıdan bakmayalım buna. Bu nedir? Sıkıntılar, zorluklar karşısında bizim imanımız büyüyor. Sıkıntılar karşısında bizim kimliğimizin, kişiliğimizin gelişmesi, olgunlaşmasını sağlayan bir etki yaratıyor. Ve bizi daha böyle sağlamlaştıran, zorluklar karşısında daha ileride karşılaşacağımız sıkıntılar karşısında hazırlık yapıyor. Örnek verirsem, mesela bir kartalı belirli bir şeye geldikten sonra annesi onu kayadan aşağı atıyor mesela. Evet. Bizi çok böyle izlediğin zaman nasıl böyle vicdansız gibi olabilir diye düşünürse, aslında o biraz kanatlarına güç gelsin ve tekrar uçabilsin diye yapılan bir eğitim gibi gördüğümüzde, Tanrı bizim bu denenmelerde aslında bizim güçlenmemizi, dünyada ileride sıkıntılar, zorluklar olacak, bizi bunlara hazırlamak için bir yöntem olabilir. Ve Orta Doğu'da şöyle bir söz var: sadece güneş ışığı, havanın güzel olduğu bir yer çöl olur diye.
3: Evet.
4: Belki duymuşsunuzdur. Ya her gün hava güzel olursa orada bir süre sonra çöl olacak. Ve ne olması gerekiyor? Bazen yağmur yağması gerekiyor. Bazen havanın kapanması gerekiyor. Bazen kış mevsiminin, soğuk bir havanın olması gerekiyor. Bu gibi böyle dönemde ne oluyor? Hayat devam ediyor. Daha güçlü bir şekilde devam edebildiği gibi bizim hayatımızdaki sıkıntılar da bizim kişiliğimizi sağlamlaştırıyor, imanımızı arttırıyor ve Tanrı'yla bizi yakınlaştırmak için bir aracı oluyor diyebiliriz. Ve Kutsal Kitap'ta şöyle bir örnek var. Bu denenmeleri ateşten geçmek diye bir hitap ediyor. Bir benzetme kullanıyor. Ateşten geçmek, ateşte denenmek, ateşte arınmak gibi bir ifade kullanıyor. Aslında bizim denenmelerde, sıkıntılarda Tanrı izin vermesinin sebebi bir anlamda bir altını arıtma potasına koyduğunuz zaman ateşten geçince onun içindeki gereksiz maddeler yanıp yok olurken o eriyor ve daha sonra daha güzel bir şekil vermek için kıvamına geliyor. Ve bizler de Tanrı'nın istediği, yarattığı o iyi insan karakterinde ya da iyi bir imaja girebilmek için aslında denenmeler, sıkıntılar bizim hayatımızda gerekli oluyor. Çünkü bu olmasa insan gururlanıyor, insan çok sert olabiliyor, başkalarına zarar verebiliyor. Ama denenmeler bizi hem alçak gönüllü yapıyor hem de bizim değişmemizi, Tanrı'da şekil almamızı iyi bir amaç için kullanabilecek bir hayat yaşamamıza yardımcı oluyor. İkinci bir örnek vermek istiyorum. Bu denenmeler bizim hayatımızda neden oluyor? İkinci Korintoslulardan okumak istiyorum. Birinci bölüm dördüncü ayette. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Aslında bizler acılardan geçerken az önce de bahsettik. Bu acılarda Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman Tanrı'dan gelen bir teselli var. Ve Kutsal Kitap'ta okuduğumuz örneklerde onlar da bu zorluklarda bir çıkış yolunu bulmuşlar. Tanrı'dan bir teselli almışlar. Onların hayatı bize nasıl okuduğumuzda teselli oluyor, başkalarına örnek oluyorsa, bizim hayatımızdaki denenmelerde başka zor durumdaki olan kişilere de yardım etmemiz için Tanrı'nın bir aracısı olabilir. Ve imanlılar topluluğu kilisede de bizden önceki yaşamış sıkıntılar, zorluklarda geçmiş kişilerin o tecrübeleri bize çok büyük destek olabiliyor. Bizim o sıkıntıları, zorlukları daha hafif bir şekilde atlatmamıza, dayanmamız için de yardımcı olabiliyor. Hı hı.
2: O zaman burada ben birazcık geriye dönmek istiyorum. Yani denenmeler bir şekilde de acı sağlıyor. Tanrı ile olan ilişkide de problem yaratabiliyor. Senin tanımlamaların ne kadar hani böyle dinlerken çok kulağa hoş geliyor ama hani şu anda bizi dinleyen Radyo Manat'ı dinleyicileri, ya sen bunu kime anlatıyorsun ya, bu yani ben biraz halk diliyle konuşacağım, kusura bakma onu. Yani benim çektiğim acıyı sen bilmiyorsun. Sen bu kadar acı çektin mi? Arkadaş ben bunu çektim diyenler var şu anda bizi dinleyenlerden. Muhakkak hissediyorum, biliyorum da. Ama şimdi insanlar bu acılardan geçemediklerinde Tanrı'ya karşı onlar acı besliyorlar. Yani biz insanoğlu olarak acı besliyoruz ve sen de bir 5-10 dakika önce söyledin, Tanrı beni terk etti, işte Tanrı benimle değil gibi. Bu yüzden Rabb'e büyük bir soğukluk, yani kısacası Rabb'e soğuyorlar ve bazıları imandan bile dönüyorlar. Bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Yani çünkü hepimiz acı çekiyoruz. Bunun hakkında ne söylemek isterdin Nuh?
4: Aslında ben herkesi teselli etmek istediğim bir şey var. Herkesin acısı kendisine çok büyüktür ve kimsenin acısını bizler basite alıp ya da onları eleştiremeyiz. Ya da onun hakkında çok basit bir şekilde konuşamayız. Çünkü insanın o acısını bizim anlamamız mümkün değil. Onların yaşadığı o durum, o ortamda çektiği acıyı anlamamız mümkün değil. Ama kişiler bazen bu acıları yaşadığı zaman, hele hele Hristiyan imanlıysa ya da imanlıysa, Tanrı'ya inanıyorsa, şöyle bir düşünce oluyor. Ben İsa Mesih'e iman ettim. Onunla buluştum. Benim hayatımda hiç bu dünyadaki sıkıntılar, acılar olmuyor. Hiç yaşanmayacak gibi düşünceler gelebiliyor. Yani Tanrı'ya iman ettiysem artık ben özgürüm, hiç acı benim hayatıma sıkıntı olmayacak, diğer insanların yaşadığı tecrübelerden geçmeyeceğim diye düşünebiliyor. Ama Kutsal Kitap bize aslında öyle öğretmiyor.
3: Pembe bir hayat yok yani önümüzde, değil mi?
4: Pembe bir hayat yok ve aslında bizim bu acılardan muaf olacağımız, özgür olacağımızı Kutsal Kitap öğretmiyor. Evet, acılarımız olacak, zorluklardan geçeceğiz ama Tanrı bize bu acılar karşısında sabır, dayanma gücü ve zafer vereceğini vaat veriyor. Bu çok önemli değil mi? Çünkü herkes acı yaşıyor, herkes sıkıntı yaşıyor, çözümünü bulamıyor ama Kutsal Kitap bize onun bir çözümü olduğunu, onda bir zafer kazanabileceğimiz yöntemi olduğunu bize umut veriyor diye düşünüyorum. Ve aslında İsa'nın bir söylediği bir ayeti söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette şöyle bir söz var. Bunları sizde, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak Ama cesur olun, ben dünyayı yendim. İslam Mesih burada kendisini takip edenlere şunu söylemek istiyor. Diyor ki size esenliğinizi kaybetmemek için söylüyorum. Dünyada sıkıntınız olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. İster Tanrı'ya iman et, isterse imanın çok iyi olsun, isterse ne kadar sadaka ver, ne kadar iyilik yaparsan yap. Senin hayatında istemesen de sıkıntılar ve zorluklar gelecektir. Ama diyor ki bu dünyanın sıkıntılar, kaygılar karşısında çaresiz değilsiniz. Neden? Diyor ki cesur olun, ben dünyayı yendim. Bunu kim söylüyor? İsa Mesih'in kendisi. Kendisi Tanrı'ydı. Tanrı'nın özüydü. İnsanoğlu olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Ve kurtarmaya geldiği o insanlar tarafından ne yapıldı ona? Dışlandı.
2: Evet,
4: hor görüldü. Aşağılandı. Yüzüne tükürdüler. Dövdüler. Kamçıladılar. Çarmıhta onu öldürdüler. Onun yaşadıkları acılar, onun yaşadığı tecrübelere baktığımızda ve bizi ne kadar iyi anlayacağını düşünebiliyoruz İsa'nın. Ve o ölümü de yenerek, zafer kazanarak bize o bütün acıları, bütün sıkıntıları karşısında yardım edebilecek bir varlık olduğunu gösterdi, kanıtladı. Ve biz ona gittiğimiz zaman, ona dayandığımız zaman ondan öyle bir güç alabileceğimizi, yardım alabileceğimizi görüyoruz. Ve başka bir noktaya değinmek istiyorum. Kutsal kitapta asla Tanrı bizi terk eden, bizi sevmeyen, bizi dışlayan bir Tanrı değildir. Bizler Tanrı'yı sevmeyebiliriz, dışlayabiliriz ama Tanrı bizden asla vazgeçmiyor. Benim sevdiğim bir kutsal kitapta bir ifade var. Tanrı diyor ki sizin isyanlarınız, günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun benim size olan sevgim sizin isyanlarınız ve günahlarınızdan çok daha büyüktür. Ve Tanrı diyor ben sizi dünyanın sonuna kadar asla terk etmeyeceğim diye böyle bir teselli veren bir söz söylüyor.
2: O zaman aslında bütün durumu özetlersek umudumuz gerçekten Rabbe dayalı bir şekilde yaşamalıyız. Yani kısacası bunu anlıyorum. Daniel, o zaman senin sözünle bu bölümü bitirelim. İkinci bölümde programımızın ikinci programında bu umuttan dolayı yola çıkarak bu denemeler nasıl sabırlı olacağımızı konuşalım istersen. Senin sözünle o zaman programımızı burada sonlandıralım.
3: Evet, çok güzel açıkladın Nuh. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bazen de evet Tanrı bize yardım edemez diye düşünebilir insanlar. Ama bunu bir denesinler. Dediğin gibi İsa Mesih'e yaklaşsınlar. Çünkü İsa Mesih de bu dünyadayken bizim çektiğimiz bütün o acıları, zorlukları, sıkıntıları yaşadı. Bunları yaşadığı için de bize yardım edebilir. Ve senin örnek verdiğin gibi evet kutsal kitap bize bu umut bulabilmemiz için çok iyi bir çözüm yolu gösteriyor. İmanlı kardeşlerle beraber olmak, kiliseye katılmak, onlardan destek almak çok iyi ve İsa Mesih'e yaklaşmak. Bunu deneyebilirsiniz. O zaman şu anda ben de bizi dinleyenlere söylemek istiyorum. Gerçekten İsa Mesih'e yaklaşın, ona gidin, zorluklarınıza, sıkıntılarınıza size yardım edecektir. Bundan emin olun diyerek bugünkü programı kapatalım. Bugün bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum sevgili Nuh kardeşim.
4: Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, merhaba. Bugün Luka kitabına birlikte bakacağız. Luka kitabının 8. bölüm 22. ayetinden itibaren okuyacağız ve orada görüyoruz ki İsa bir fırtınayı dindiriyor. Ve çoğumuzun hayatında boyumuzu aşan dalgalarla boğuşuyoruz, fırtınalarla savaşıyoruz belki. Ve bu sözler bugün bizim için harika bir teselli olacağına inanıyorum. Ve Kutsal Kitap şöyle başlıyor 8. bölüm 22. ayette Luka. Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak "Efendimiz, Efendimiz öleceğiz" dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine "Bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyor" dediler. Ve bugün hayatlarımıza bakalım. Hayatlarımızda savaştığımız, uğraştığımız ne sorunlar var? Ve gerçekten bu hayat teknesi dünyadan etkileniyor mu? Dünyanın rüzgarlarına, dünyanın bu dalgalarına karşı zayıf mı bu teknemiz? Ve bu teknenin içerisinde bizi kurtarmak isteyen ve bize yardım etmek isteyen birisi var aslında. Ve onu uyandırdığımızda gerçekten hayatımız değişebilir. Gerçekten bu tekne bu dalgaların üzerinde yüzebilir. Hayatımız gerçekten sorunların üzerinde başarılı bir şekilde İsa Mesih ile beraber devam edebilir. Ancak anlamamız gereken şeylerden birisi şu. İlk önce İsa'ya boyun eğmeliyiz. Çünkü bu yolculuğun mimarı İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü İsa öğrencilerine dedi ki gölün karşı yakasına geçelim dedi. Ve öğrenciler de ona itaat ederek karşı tarafa geçmek için tekneye bindiler. Ancak bu yolculuk sırasında tekne fırtınayla uğraşmaya, savaşmaya başladı. Peki orada öğrenciler tekne su almaya başladığı zaman çok tehlikeli bir duruma düştüğünü fark ettiler. Aslında bu teknedeki kişiler kimdi? Onlar balıkçılardı. Onlar her zaman bu göle açılıp her zaman balık tutan insanlardı ve bu tür durumlarla belki birçok defa karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak bu sefer çok ciddi bir durumdaydılar ve gerçekten ölümle yüzleştiler. Ve işte o zaman teknede yatan ve teknede uyuyan birisini hatırladılar. Ve onu uyandırarak "Efendimiz, Efendimiz öleceğiz" dediler. Ve bugün de aslında Tanrı göklerden bize bakıyor sevgi dolu gözlerle. Ve bizi kurtarmak için, bize yardım etmek için ve boyumuzu aşan dalgalardan bizi kurtarmak için Tanrımız sevgiyle bize bakıyor ve ona dönmemizi istiyor ve ondan yardım etmemizi istiyor ve ondan yardım istediğimiz zaman kesinlikle Tanrı bize yardım edecektir. Ve özellikle bu sahnede 24. ayette gidip İsa'yı uyandırdıklarında İsa hiçbir şekilde onlara kızmadı. Hemen onları kurtardı. Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dedikleri zaman İsa hiçbir tartışmaya girmeden kalktı, rüzgarı ve kabaran dalgaları hemen azarladı, fırtına dindi, azarlamayı sonraya bıraktı. Ve burada gördüğümüz şey nedir? Tanrı'nın sevgi dolu yüreğini görüyoruz. Tanrımız bizi azarlayan, geçmişin hesabını tutan, sürekli bizi yargılayan bir Tanrı değil. Tam tersine bizi kurtarmak isteyen bir Tanrı. Çünkü zaten Tanrımız biliyor. Aslında bu fırtınayla kendimiz baş edemeyiz. Hayat ve büyük sorunlarla aslında kendimiz baş edemiyoruz. Çünkü gücümüz sınırlıdır. Tanrı bizi yarattığı için gerçekten inanıyorum ki bizi daha iyi tanıyan bir Tanrımız var. Ve ona güvendiğimizde ve hayatımızdaki sorunlar ne olursa olsun ona döndüğümüzde Rab bizi kurtarmaya hazırdır. Ve bugün hayatında belki Tanrı'yı hiç hissetmedin, onun varlığını hiç düşünmedin ama bu saatte bu vaazı dinliyorsan eğer seni bekleyen ve senin yardımını duyan bir Tanrı var. Ve sen ona yardım için onu çağırırsan ve gerçekten ondan yardım istersen İsa Mesih senin hayatına gelecek ve içinde bulunduğun bu fırtınadan seni kurtaracaktır.
ve seni sonsuz yaşama götürecektir. Ve aslında bu sahnede gördüğümüz şey ne? İsa teknedeyse ve İsa uyanıksa ona güvenebiliriz. Ve İsa gerçekten uyanık bir şekilde senin yanındaysa hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Markos kitabında da aynı hikaye anlatıldığı zaman İsa Mesih fırtınaya şöyle söylüyor. Sus ve rüzgarı azarlıyor. Ve aslında İsa Mesih bunu yaparken bir taraftan da cinleri de bu şekilde azarladı. Ve kutsal kitap bize gösteriyor ki bu fırtınanın kaynağı aslında Tanrı değil, iblisin ve o cinlerden kaynaklı bir fırtınaydı. Ve Tanrı buna müdahale etti ve o otoritesini gösterdi, gücünü, kudretini gösterdi. Ve inanıyorum ki İsa bize yardım ettiği zaman, kurtarışını gösterdiği zaman aynı zamanda biz onun tanrısallığına da yaklaşıyoruz. Ve o yüzden bu fırtına dindiği zaman İsa öğrencilerine nerede imanınız dedi ama onlar ise korku ve şaşkınlık içindeydiler birbirlerine. Bu adam kim ki rüzgara ve suya bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyor dediler. Demek ki bu sahnede öğrenciler İsa'nın tanrısal doğasına, otoritesine ve gücüne yaklaştılar. Ve bizim için de aslında sorunlar bir fırsat olabilir. Tanrı'nın gücünün ortaya çıktığı ve Tanrı'yı tanımak için bir fırsat olarak bu sorunları değerlendirebiliriz. Yeter ki unutmayalım, İsa Mesih'i hayatımıza davet edelim ve İsa Mesih'in bu sorunlardan bizi kurtarmasını isteyelim. Ve aslında bütün dünyanın ve bütün insanlığın yenemeyeceği büyük bir sorun var bu dünyada. O sorun da nedir? Ölüm sorunu. Ve bu ölüm dalgası geldiği zaman bu dalgaları geçebilecek aslında hiç kimse yok. Ama İsa Mesih kutsal kitapta söylediği gibi bizi sonsuz yaşama götürecek. Bu dalgaların üzerinden bizi çıkaracak ve bizi tamamen sonsuz yaşama götürecek ve sonsuza dek onunla birlikte olacağımızı kutsal kitap söylüyor. O yüzden mezmurlarda kutsal kitabın dediği gibi Rab çobanımdır, eksiğim olmaz ve ölüm vadisinden geçerken bile çomağın ve değneğin güven verir bana dediği gibi bizler de Rabbimizle birlikte tüm fırtınaların içerisinde, hiç kimsenin yenemediği bu fırtınaların içerisinde Rabbimize güvenerek ilerleyebiliriz. Aynı zamanda İsa'yı tanımak gerçekten yaşamımıza büyük bir esenlik getirir. Ve bugün hayatınızda bir fırtına var mı? Finansal olarak, ilişkisel olarak, ruhsal olarak büyük bir fırtına içerisinde misiniz? Tüm bunların içerisinde hayatınıza gerçek doğaüstü bir esenlik davet etmek istiyorsanız bu davet İsa Mesih aracılığıyla sizin hayatınıza gelebilir. Çünkü o tüm fırtınanın içerisinde ayağa kalktı ve kabaran dalgaları azarladı ve ortalık süt liman oldu. Ve bugün de dünya bizim hayatımızı karıştırmak istiyor. Dünya bizim ruhsal hayatımızı, ilişkisel hayatımızı, finans hayatımızı karıştırarak zor bir hale getirmek istiyor ama İsa Mesih bize esenlik vermek istiyor, bize yardım etmek istiyor ve gerçekten hem çevresiyle hem de kendisiyle barışık bir hayat sürdürmemiz için bize doğaüstü bir esenlik vermek istiyor. Ve bu yüzden bütün sorunların aslında kaynağı ruhsaldır. Ve ruhsal sorunları çözebilmek için de ruhumuzun yaratıcısı Efendimiz'e dönmeliyiz. Ve Efendimiz'e döndüğümüz zaman, yani bizi yaratan Rab'be döndüğümüz zaman gerçekten doğaüstü bir esenliği tecrübe edebiliriz. İsa Mesih Yuhanna kitabının son bölümlerinde öğrencilerine size esenlik bırakıyorum, kendi esenliğimi size veriyorum diyerek doğaüstü bir esenlikte yaşayacağımızı aslında vaat etti. Ve bugün esenliğinizi çalan ne var? Bugün hayatınızda sizi zorlayan ve gerçekten bunalıma sokan, depresyona sokan ne var? Tüm bunları İsa Mesih'e getirin ve İsa Mesih'in sizin hayatınıza nasıl büyük bir esenlik getirdiğini tecrübe edin. Ve aynı zamanda bu metin gerçekten çok önemli ve İsa'nın doğaüstü kimliğini, tanrısal kimliğini bize gösteren önemli bir metindir. Ama burada çok önemli bir konu var. Elbette ki öğrenciler korku aracılığıyla İsa Mesih'e yaklaştılar. Bu fırtına zor bir durumdayken Mesih'i aradılar. Ve ancak ne olursa olsun bu zor bir durum bile olsa bir teslimiyete götürdü bu korku onları.
Ve o zaman İsa'yı uyandırmak için dediler ki, Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dediler. Ve burada bir İsa Mesih'in otoritesini kabul ettiğini görüyoruz öğrencilerin. Ve efendi kelimesi o çağlarda çok ciddi bir kavramdı. Efendi demek yaşamın sahibi anlamına geliyordu. Ve sadece o dönemde kölelerin efendisi olurdu. Ve köleler efendilerinin sözünden çıkmazlardı. Efendilerin ne derse aslında köleler de onu yapmakla yükümlüydüler. Yaşamları efendilerine aitti aslında. Ve öğrenciler aslında İsa'ya gelip Efendimiz, Efendimiz öleceğiz dedikleri zaman ona teslim oldular. Ve İsa Mesih'in hayatlarında efendi olduğunu orada ilan ettiler. Ve demek ki İsa'ya biz yaklaştığımız zaman, Rabb'e yaklaştığımız zaman onun efendiliğini kabul etmeliyiz. Çünkü biz insanız ve o yüce Tanrı'nın oğludur. Ve ona geldiğimizde Efendimiz, yani hayatımın sahibi, beni yaratan ve bana yardım eden ve çarmıhta benim günahımın bedelini ödeyip o günah pazarından beni kurtaran efendi olarak hayatıma kabul etmem gerekiyor. Ve işte bu itaat ve

fırtına varsa, efendi olan, size yardım etmek isteyen İsa Mesih'e yaklaşın ve onu hayatınıza Rab ve kurtarıcı olarak, yani efendi olarak davet edin. Ve bu davet gerçekten Tanrı tarafından cevaplandırılacak ve Tanrı'nın varlığına ve İsa Mesih'in gücünü sizler de tecrübe edeceksiniz. Çünkü bu vaat ve bu metin aynı zamanda bize çok önemli bir mesaj daha veriyor. Neden bu metni okuyoruz? Neden İsa Mesih'in bu fırtınayı durdurduğu bu metini okumaya devam ediyoruz? Çünkü burada bir çağrı var, değil mi? İsa Mesih 2000 yıl önce fırtınaları dindiren birisi değildi. Bugün hala insanların yüreğindeki fırtınaları dindirmeye devam ediyor. Ve İsa Mesih'in adını andığımızda gerçekten doğaüstü harika işler oluyor ve Tanrı'nın gücünü her zaman tecrübe ediyoruz. Ve bu yüzden bu metin bugüne kadar korundu ve bizim önümüze kadar geldi. Ve şimdi dinliyorsak eğer ve bunu okuyorsak, demek ki bizim hayatımızı da dinmesi gereken bazı fırtınalar olabilir. Ve aslında bu fırtınalardan dolayı insanlar depresyona giriyor, insanlar intihar ediyorlar. Düşünsenize, finansal krizler, ilişkisel krizler, bütün bu krizlerden dolayı birçok insan hayatlarını esenlikle yaşayamıyor, sürdüremiyor. Ancak İsa Mesih bugün de bu fırtınaları dindirmek istiyor. Bugün de bu fırtınaları sakinleştirmek ve yüreğimizin gerçekten sakin bir süt liman haline gelip Tanrı'nın esenliğiyle dolu olmasını istiyor. Ve bu yüzden bizler İsa Mesih'e bakalım. İsa Mesih'i uyandıralım. İsa Mesih'i efendi olarak kabul edelim ve kendi gücümüzü fark edelim. Bizler bu fırtınaları durdurabilecek kadar yetenekli insanlar değiliz. Ruhumuzu yönlendiremiyoruz. Ruhumuzu kontrol edemiyoruz. Ve dünyayı da yönetemiyoruz. Çünkü birçok etki var dünyada. Bizim irademiz dışında bizi etkileyen. Ve bu yüzden kendi gücümüzü kabul edelim. Güçsüzlüğümüzü kabul edelim ve İsa Mesih'in önüne gelip Efendimiz, Efendimiz lütfen yardım et yoksa ben öleceğim diyerek onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza davet edelim ve gerçekten o gün öğrencilerin şahit olduğu gibi, şaşırdığı gibi sizler de İsa Mesih ile yürüdüğünüz zaman sürekli şaşıracaksınız ve sürekli olarak da onun ilahi kimliğine yaklaşacaksınız. Çünkü yıllardır İsa Mesih ile yürüdüğüm zaman birçok sorunla karşı karşıya kalmama rağmen İsa Mesih tüm fırtınaları dindirdi, dindirmeye devam ediyor ve her yaptığı işten sonra ben de bu öğrenciler gibi bu kadar büyük sevgiyi hak edecek ne yaptım, neden bu kadar seviliyorum diyerek her gün şaşkınlıkla İsa Mesih'e bakmaya devam ediyorum. Ancak Tanrı gerçekten sevgili dolu bir Tanrı'dır, bizi seviyor, layık olmasak bile o büyük lütfuyla bizi kurtarmaya devam ediyor. Ve duam odur ki Rab sizin hayatınızdaki birçok fırtınayı dindirsin, ortalığı süt liman kılsın ve siz de onun gücünü tecrübe ederek İsa Mesih'in o tanrısal doğasına günden güne yaklaşın. Esen kalın.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: hepsi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Yuhanna 11. bölüm.
3: Lazar'ın ölümü. Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Betanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı'nın oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere "Yahudiye'ye dönelim," dedi. Öğrenciler "Rabbi," dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra "Dostumuz Lazar uyudu," diye ekledi. "Onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler "Ya Rab," dediler. "Uyuduysa iyileşecektir." İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça "Lazar öldü," dedi. "İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim." İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere "Biz de gidelim, onunla birlikte ölelim," dedi. İsa Lazar'ı diriltiyor. İsa Betanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Betanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta, İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor," dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Ya Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama işlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur, öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi, "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama işlerinden bazıları, Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. İsa'yı öldürme tasarısı. Bunun üzerine başkâhinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ''Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İşlerinden biri o yıl başkâhin olan Kayafa, ''Hiçbir şey bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?'' Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak, İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ''Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?'' diye soruyorlardı. Başkâhinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
2: Yuhanna 12. Bölüm.
3: İsa Betanya'da. İsa fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariot, ''Bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?'' dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, ''Kadını rahat bırak.'' dedi. ''Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım.'' Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Betanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinlerse Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. İsa'nın Yeruşalim'e girişi. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık, İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozana, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, ''Korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor.'' Öğrencileri ilkini bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisilerse birbirlerine, ''Görüyorsunuz elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı.'' dediler. İsa öleceğini önceden bildiriyor. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Beytsaida kentinden olan Filipus'a gelerek, ''Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz.'' diye rica ettiler. Filipus gitti. Bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran, onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık, gök gürledi dedi. Başkaları, bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman, bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasada öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Siz de ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. Halkın inadı. Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yaşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yaşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yaşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, ''Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur.'' dedi. ''Beni gören beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Radyo Maranata dinleyenleri hepinize selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Ben ismim Cem Ercin, İmanuel Kilisesi pastörüyüm. Bugün sohbetimizde sizlerle bir dünyasal bir kavram üzerine konuşacağız. Kavram mı diyelim ona? Ne diyelim? Çok sık kullandığımız bir şey. Kariyer üzerine konuşacağız. Kariyer. Aslında çok çok sık dillendirdiğimiz bir şey. Gelecek planı, kariyer planı. Nasıl bir meslek, nasıl bir iş? Yani mesela genç bir adam olduğumuzu düşünelim, da gençliğimizi düşünelim. Böyle er gençliğimizi falan düşünelim. Büyük hayaller, büyük kariyer planları. Öyle öyledir. Hatta sürekli kurmak istediğimiz işte büyük şeyler. Biliyor musunuz? Yani hepimiz biliyoruz ki, daha doğrusu biliyor musunuz derken hepimiz biliyoruz ki büyükler de çoğu zaman bu kariyer planlarına dahil olurlar. Ebeveynlerimiz, ailelerimiz aslında bizler için çok kaygı çekerler. Ve bizim kariyer planlarımızı birçok zaman, en azından bizim kültürde çok çok kuvvetlidir bu. Bizim kariyer planlarımızı kendileri yapmak isterler. Kendileri yönlendirmek isterler. Yani hep bir gelecek. Gelecek lafını duymaya başlarsınız küçükten. İstikbal derdi babam her zaman. Gelecek. Her zaman iyi bir gelecek. Kaliteli bir gelecek. Güzel bir gelecek. Güzel bir kariyer. Yani düşünün ki çoğu zaman aslında çocukken çoğu kişi kendi istediği işi yapamamıştır. Kendi istediği bölümü okuyamamıştır. Çünkü niye? Çünkü önemli olan o devirde, o anki toplumda, o anki toplum durumunda en ne diyelim ona? En popüler mesleğe sahip olmak, en paralı mesleğe sahip olmak. Büyükler çoğu zaman çocuklar için kaygı çekerler ve ona doğru yönlendirirler. İtibarlı bir işe ya da ne bileyim, rahat yaşayabileceği, para kazanabileceği, zengin olabileceği ya da itibar görebileceği. Ama dünya da öyledir zaten. Çünkü dünya bizim önümüze bir şey koyuyor. Ya bugün dünya insanı CV'sine göre değerlendiriyor. Aynen öyle. Ya bunu söylemekten hiç imtina etmeyeceğim. Aynen bu şekilde. CV'ye göre değerlendiriyor. Dünya insanı değerlendirirken pozisyonuna göre değerlendiriyor. İş pozisyonuna göre değerlendiriyor. Ya da ne bileyim işte kabiliyetine göre değerlendiriyor. Ne kadar agresif, ne kadar yırtıcı olduğuna göre değerlendiriyor. Şimdi pastör, yani sen şunu mu diyorsun? Bugün kulaklarımızı vermiş. Seni dinliyoruz ama sen bugün bize şunu mu dinliyorsun pastör? Yani başarısız mı olalım? Yani bu mudur yani? İman dediğimiz şey ya da böyle bir şey mi bizim için öngördüğün bir şey? Hayır, kesinlikle bunu demiyorum. Kesinlikle başarısız diye bir şey söyle. Başarısızlık diye bir şey bugün vaaz etmiyorum. Kesinlikle bugün tembellik diye bir şey vaaz etmiyorum. Çalışkan olmamak diye bir şey vaaz etmiyorum. Yan gelip yatmak diye bir şey asla vaaz etmiyorum. Asla bunu demiyorum. Ama bugün şunu diyorum. Acaba Tanrı'nın başarı kavramıyla bizim başarı kavramımız aynı mı? Dünyasal başarı mantalitesiyle göksel mantalitedeki başarı aynı gözlerle mi değerlendiriyor? Aynı şey mi acaba? Acaba bizim başarıyla ilgili, kariyerle ilgili fikirlerimiz Tanrı'nın nezdinde ne kadar doğru? Tanrı nasıl bakıyor bu olaya? Gene sizlere Kutsal Kitap'tan gene pasaja bakalım. Kutsal Kitap, Kutsal İncil bölümünde Luka. Kutsal Kitap, Kutsal İncil, Luka bölümü 12. bölümde bir benzetme var, bir hikaye var. Rabbimiz İsa Mesih anlatıyor bizlere bu hikayeyi. Gelin bu hikayeden bir dersler çıkaralım bakalım. Bu hikayede bize Rabbin anlatmak istediği şey ne? Orada zengin bir tüccar var. Ticari kariyeri çok güzel bir adam var. Çok iyi bir adam var. Bakalım mı ne oluyor? İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak. Ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğim bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan bu kişinin ya da her kişinin sonu böyle olur. Kendisi için kariyer yapan ama Tanrı katında hiçbir kariyeri olmayan bir adam.
Tanrı bugün yüreğime koydu ki bizim aslında yüreklerimizi ya da gözlerimizi ya da mantalitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bazı olaylara kadar birçok olay konusunda, birçok dünyasal kavram konusunda farklı yönlerden bakmalıyız. Tanrısal gözlerle bakmalıyız. Ben de bu andan hareketle yüreğime gelen, Tanrı'nın yüreğime gelen, koyduğu bu iradesinden, bu sözünden hareketle şu soruyu sormak istiyorum kendi kendime de. Ve hep beraber düşünmemizi istiyorum bu soruyu. Acaba Tanrı'nın başarı kriteri nedir? Ya da Tanrı'nın başarı kriteriyle bizim başarı kriterimiz farklı olabilir mi? Tanrı'nın başarı olarak gördüğü şey ya da bizim başarı olarak gördüğümüz şey aslında Tanrı için bir başarısızlık mı? Yani şunu biliyoruz, bakın. Şunu iyi düşünelim. Şunu iyi biliyoruz ki Tanrı bu dünyanın kriterlerine göre de olsa insanı, evladını, ona ait olan kişiyi, ona yakın olan kişiyi bu dünyanın kriterlerine göre parlatmak istiyor. Yani Tanrı bizden başarısızlık istemiyor. Tanrı bizim başarısız bir kariyere sahip olmamızı asla istemez. Asla istemez Tanrı bunu. Nereden biliyorum? Yusuf peygamberin hikayesinden biliyorum. Aynen şöyle diyor ayet. Tanrı Yusuf'la birlikteydi ve her işte onu başarılı kılıyordu. Her işte onu başarılı kılıyordu. Niye? Yusuf'la birlikteydi. Yani Tanrı bizi başarılı kılacaktır kardeş. Tanrı bizi başarılı kılacaktır. Bugünün vaizi, bu mikrofona konuşan vaiz, sizlerle bugün paylaşan vaiz şunu diyor. Başarılı olmak istiyor musun kardeş? Kariyer istiyor musun? Yüksek bir kariyer planı istiyor musun? Herkesin gıpta edeceği, gıptayla bakacağı bir kariyer istiyor musun? Tanrı'ya ihtiyacın var. Tanrı'ya ihtiyacın var. Başarının anahtarı Tanrı'da ve Tanrı bu anahtarı sana vermek istiyor. Tanrı bu anahtarı sana paylaşmak istiyor ama önce başka bir şeye ihtiyacım var. Önce Tanrı her şeyi bizden, bizim iyiliğimizi bizden fazla düşünüyor. Bizden fazla düşünen bir Tanrı var. Bizi kendi kendimizi sevdiğimizden çok daha fazla seven bir Tanrı var. O Tanrı şunu diyor. Önce ruhsal kariyere ihtiyacınız var. Ruhsal kariyere, göksel kariyere ihtiyacınız var. Kardeş, Rab senden hoşnut mu? Rab sana yakın mı? Sen Rab'be yakın mısın? Göksel kariyerin yükseliyor demektir. Kardeş, göksel kariyerine bak. Tanrı'ya daha yakın olmaya, Tanrı'yı daha çok anlamaya çalış. Başarılı olmaya çalışma ama Tanrı seni zaten başarılı kılacaktır. Öyle büyük kariyer hevesleri olma ama inan bana Tanrı seni hayal edemeyeceğin noktalara getirecektir. Ha şunu söyleyeceksin. Şunu söyleyebiliriz ya. Kendi kendime ya da ben söyleyebilirim. Belki dinleyenlerimiz bunu paylaşmayabilir benimle ama şunu çok rahat söyleyebilirim ben. Ya bırakıp gideceğimiz bu dünyada bu kariyer ne kadar önemli bilmiyorum. Hani tartışılır ne kadar önemli oldu. Ama inan bana kardeş, bu dünyada da Tanrı seni ziyadesiyle bereketleyecek. Ziyadesiyle harika bir kariyerin olacak. Ya ama pastör, yani şimdi şu soru var. Şimdi pastör öyle diyorsun da, yani ama işte kötü adamlar var. Tanrı tanımaz adamlar var. Şimdi sen Hristiyansın. Hristiyanlar için vaaz ediyorsun. Hristiyan olmayanlar var. Veyahut ne bileyim kötü adamlar var ya. Dinsiz, ateist, şu bu. Ya ama kariyer üstüne kariyer be pastör ya. Senin söylediğine çelişmiyor mu bu? Değerli kardeşim, iki cevabım var sana. İki tane cevabım var. Birincisi, film daha bitmedi. Film daha devam ediyor. Ya şunu düşün, çok başarısız bir adamı düşün. Çok başarısız olan bir adamı düşün. Ondan sonra o adamın çok çok büyük işler yaptığını düşün. Kim hatırlar onun başarısızlıklarını? Hiç kimse hatırlamaz. Herkesin gözünde o yaptığı büyük başarılar kalır. Yani şimdi bir mucit, bir şey icat edene kadar belki birçok yanlış şeyler yaptı. Ama herkesin aklında ne var? Onun yaptığı o büyük icat var. İkincisi, yani birincisi oydu, film devam ediyor. Tersinden düşün. Birçok başarılı insan, başarılı elde eden insan ama sonda hayatın son döneminde ya da sonlarda öyle şeyler yapar ki bütün başarılar unutulur. Hani halk arasında bir laf vardır, kendini bitirdi derler. Kendini bitirir insan. Dolayısıyla o çevrende gördüğün, günahkar gördüğün,
Tanrı'yı sevmeyen gördüğün adamlar, o başarılı kariyerli gördüğün adamlar var ya. Kardeş, film devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi. İkinci cevabım sana. Kardeş, şu soruyu bana cevapla. Çok ünlü bir CEO'sun. Böyle büyük bir holdingin. Başarılı bir holdingin patronusun, kurucususun veya yahut çok ünlü bir futbolcusun. Hani böyle Dünya Kupası kaldıran falan cinsten. Yılın futbolcusu cinsinden. Yahut politik bir figürsün. Çok kuvvetli bir politik figürsün. Sen öldü, hani ölürsün de milyonlar falan uğurlar. Öldün sen, milyonlar uğurladı. Ama cehenneme gittin. Ne olacak şimdi? Bu dünyanın bize öğrettiği bir şey var. Hayatta bir şey var. Dünyevi kariyerle uhrevi kariyer ayrı şeyler gibi duruyor. Bize böyle öğretiyor dünya. Çok kalın çizgiler var aralarında gibi öğretiyor. Ama Rab bunları böyle bakmıyor. Rab'de bunlar bir. Rab bunları birleştiriyor. Ve dünyevi kariyere giden yol uhrevi kariyerden geçiyor. Uhrevi bereketlemeden geçiyor. Göksel kariyerden geçiyor. Az önce paylaştım. Dünyasal başarının anahtarı Tanrı'nın elinde kardeş ve Tanrı o anahtarı senin eline vermek istiyor. Senin eline vermek istiyor. Ama bunu verirken sana öğretmek istediği şey var. Sana öğretmek istediği şeyler var. Göksel değerleri bilmeni istiyor. Dünyasal değerleri biliyorsun sen. Dünyasal değerler sana, dünya sana zorla öğretiyor, dayatıyor. Ama ihtiyacın olan o değil. İhtiyacın olan göksel kariyer için ihtiyacın olan göksel değerler. Göksel değerler. Tanrı bizleri başarılı, harika, gıpta edilen bir kariyere sahip olmamızı istiyor. Bu dünyada bunu istiyor. Ve insanların önüne seni çıkarmak istiyor kardeş. Tanrı insanların önüne seni parlatmak istiyor. Ama göksel değerleri bilmemiz gerekiyor. Nereden biliyoruz bunu? Tanrı'nın göksel değerlere o kadar ehemmiyet verdiğini nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz ki Tanrı bizi cennetine almak istiyor? Tanrı bizi o en büyük, en büyük kariyere, kariyerin en üst noktasına, cennete almak istiyor. Nereden biliyoruz biz bunu? Biz bunu çarmıhtan biliyoruz. Mesih İsa'nın çarmıhından biliyoruz. Haçtan biliyoruz. Tanrı beden aldı. Kardeş, Tanrı beden aldı. Bunu iyi anlayalım. Tanrı seni kariyerin en üst noktasına getirmek için beden aldı. Tanrı başarılı mı? Ya bu nasıl bir soru pastör? Gayet düşünelim ya. Gayet mantıklı bir soru bence. Tanrı başarılı mı? Başarının kriteri ne? Tanrı'nın gözünde başarı kriteri belki de biraz vazgeçişten geliyor. Elde etmeyle ilgili bir şey değil. Vazgeçmeyle ilgili bir şey. Çünkü Tanrı vazgeçti. Çünkü Tanrı tacından, tahtından, her bir şeyinden vazgeçti. Her şeyinden vazgeçti ve bu dünyaya geldi. Sırf bizi kurtarmak için. Sırf bizi cennetine almak için. Sırf seni kurtarmak için kardeş. Çünkü günahtaydık ve günahın bir ücreti vardı. Günahın bedeli vardı. Ödenmesi gereken bedel vardı. Ve biz bu bedeli ödememiz gereken, biz bu bedeli ödememiz gerekiyordu. Yani ölmüş olmamız gerekiyordu. Yok olmamız gerekiyordu. Ama Tanrı bu bedeli ödemememiz için vazgeçti. Vazgeçti. Biz hepimiz dünyasal değerlerin esiriyiz. Kariyer de böyle bir değer. Açık söyleyeyim, böyle bir değer. Dünya her zaman bu değerleri bize dayatıyor. Ne zaman vazgeçeriz bazı şeylerden? Ne zaman gerçekten vazgeçeriz dünyasal değerleri, dünyasal mantalite hareket etmekten ve göklerin mantalitesine geçeriz? O zaman özgür oluruz. O zaman gerçekten özgürleşiriz. Dünyanın önümüze koyduğu bu değerler bizi hapsedemez artık. Gerçekten vazgeçersek. Yani bizler gerçekten büyük bir kariyer istiyorsak aslında kariyerin ne kadar önemsiz olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. İçselleştirmemiz gerekiyor. Niye dünyevi kariyer mantalitesinden özgürlük diyorum? Niye kariyer dünyanın dayattığı bu mantalitesinden özgürlük diyorum? Çünkü dünyasal kariyer demek biraz açık konuşalım. Ayak kaydırmak demek. Öyle değil mi? Kinle beslenmiş hırs demek. Dünya bu hırsı över her zaman. Niye? Çünkü yani büyük güzel bir şeydir, doğru bir şeydir. Çetin ve kırıcı kavgalar demek kariyer demek birçok zaman. Dünya bunları normal görür, tıpkı bu adam gibi. Değil mi? Canım yani ekmek aslanın ağzında. Gerekiyor yani. Ekmek aslanın ağzında bileyim. İşte dişinle tırnağınla bir yere gelebilirsen. Mesela bu adam, dişi belli ki bu hikayemizdeki adam dişiyle tırnağıyla çok kazıl, o çok uğraşmış.

Çünkü ekmek Tanrı'nın ellerinde ve o ekmek Tanrı'nın elinde ve o ekmeği Tanrı bize bolca önümüze koymak istiyor. Bolca akıtmak istiyor. En büyük kariyer, kariyerin tepe noktası nedir? En büyük kariyer nedir biliyor musunuz? Acizane, bugünkü size teşviğim budur. Bugün kelamın yüreğimi açtığı budur değerli kardeş. En büyük kariyer cennete gitmektir. Bizi bekleyen, orada bekleyen harika bir yaşam var. Bereketli bir yaşam var. Cennet, insan başarısının tepe noktasıdır. En tepe noktasıdır. En büyük kariyerdir. İmanıma göre konuşuyorum. Bunun için iman etmen gereken şey, bunun için inanman gereken şey beden alan Tanrı'dır. Çünkü o seni en yükseğe, en yükseğe, başarının en yükseğe taşımak istiyor. Bugün ben bu Tanrı'yı müjdeliyorum. Beden alan, senin için çarmıha gerilen, seni kariyerin en yüksek noktasına ulaştırmak isteyen Tanrı'yı müjdeliyorum. Radyo Maranata'dasınız. Ben İman Erkesi'si Pastör Cem Ercin. Kariyerin tepe noktası cennettir diyorum bugün sizlere. Bunu paylaşıyorum sizlere. Ve bunun cennete giden yol Mesih'in çarmıhından geçer. Rabbin bereketi, Rabbin selameti daima sizin ve evinizin üzerinde olsun. Size selamet olsun.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz,

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programında bu bölümde aslında dil, deyimler ve atasözlerini konuşacağız. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim Aydın, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün de dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve aslında tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. E-mail olarak gönderebilirsiniz. Aslında dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bugün dil, deyimler ve atasözlerine değineceğiz. Dünyada birçok dil olduğunu görüyoruz. Bu nereden geliyor Göksel, bunun kaynağı?
2: Evet, bunun kaynağı Kutsal Kitap'ta Yaratılış kitabının 11. bölümünde okuduğumuz Babil Kulesi bölümünden geliyor. Çünkü orada şöyle söylüyor aslında. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu ve aynı sözleri kullanıyorlardı. Ama sonrasında İnsanlık bir araya gelip toplanıp şunu söylüyor. Ya gelin biz kendimize bir kule yapalım ve dünyanın böylelikle dünyanın her yerine dağılmamış oluruz. Bu neden önemli? Çünkü Tanrı'nın verdiği buyruklar hep şöyleydi. Dünyaya dağılın, çoğalın ve dünyaya dağılın. Adem ile Havva'ya da bunu söyledi ve Nuh tufanından sonra da aslında Tanrı aynısını söylemişti. Tanrı insanların bütün dünyaya dağılmasını istiyordu ama insanlar günaha meyilli oldukları için bu Tanrı'nın verdiği emre karşı gelmek istediler. Dediler ki biz öyle bir kule yapalım ki bu her yerden görünsün, biz de etrafında olmuş oluruz. Bir yerlere gitmeyiz. Aynı zamanda şu da vardı, kendilerini biraz yüceltmek istediler. Kendilerini Tanrı'ya eş koşmak istediler ve Tanrı bu durumu fark edip onların dillerini karıştırıyor. Ve kule daha yapım aşamasındayken bir anda birbirlerini anlayamayacak duruma geliyorlar. Ve tabii ki bu inşaatın sonu oluyor, birbirlerini anlayamayacak olmaları. Ve sonrasında dünyaya dağıldıklarını görüyoruz. Yani işin özünde eğer bugün dünyada birçok farklı dil varsa bu temel olarak insanın ne yazık ki Tanrı'nın otoritesine, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmesi sebebiyledir diyebiliriz.
0: Evet, ve aslında dil gibi deyimler, atasözleri ve çeşitli şeyler de yaşamımızda çok önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerimizin, ağzımızdan çok çıkan sözlerin aslında kutsal kitaba göre çok önemli olduğunu görüyoruz. Bazen biz düşünüyoruz ne olacak ki, yani şöyle söylesem ne olur ya da sadece lafla bir şaka yaptım ne olabilir ki gibi düşünüyoruz ama aslında yaşamımızda bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve mesela İncil'de meşhur o Yakup bölümü var, bu konuyla alakalı Yakup bölümünde dizginlenemeyen dil bölümü var. Ve orada bununla ilgili birkaç nokta olduğunu görüyoruz. Orada aslında dilden bahsederken şu şekilde bahsediyor. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. Ve ilerleyen bölümlerde ama diyor ki ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı diye belirtiyor Yakup bölümünde. Aslında dilin ne kadar önemli olduğunu, sözlerimizin ağzımızdan çıkan ne kadar önemli olduğunu ve aslında adeta tüm bedenimizi yönlendiren bir dümen gibi olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin olduğunu görüyoruz. Çok önemli, çok kıymetli sözler.
2: Evet, çünkü gerçekten insanları kırmak ufak bir söze bağlı. Tek bir ağzımızdan çıkan lafla yıllardır süren bir arkadaşlık son bulabilir.
0: Evet.
2: Yıllardır devam eden bir evlilik son bulabilir. İşimizi kaybedebiliriz. Bazen böyle, bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz hatırlar. Bazı böyle çok ünlü sunucular, çok ünlü spikerler ufak bir gaf yaparak Evet. Yanlış bir kelime kullandıklarını, bütün kariyerlerinin sona erdiğini, bütün saygınlıklarını yitirdiklerini görüyoruz. Neden bu ilginç? Çünkü gerçekten bir anda dilden çıkıyor. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Gerçekten dil yürekten taşanı söyler diyor kutsal kitapta. O zaman bizim yüreğimizde ne varsa o dilimize doğru gidiyor ve dilden çıkıyor. O zaman burada ihtiyacımız olan şey, ben bu kelimeyi nasıl daha iyi kullanabilirim? Ben hangi kelimeyi kullanırsam karşımdakini daha az kırarım gibi bir şey değil de onun yerine şöyle düşünmek. Ben nasıl yüreğimi değiştirebilirim? Ben nasıl yüreğimde insanlar için kötü kelimeler kullanma isteğini, bu meyili ortadan kaldırabilirim ve gerçekten insanlar için iyilik düşünen bir duruma gelebilirim?
0: Evet.
2: Hani canım yandığında da, birisi ayağıma bastığında da, çünkü her şey normalken insanın hiç kötü söz kullanmaması normaldir ama birisi bizim canımızı acıttığında o zaman hemen işler değişir değil mi Aydın? Hemen bir refleks vermeye başlarız. İşte yürek değişimi bu noktada önemli. Birisi ayağımıza bastığında da veya trafikte birisi önümüze kırdığında da aynı sakinliği, aynı dinginliği ve aynı iyi yüreği taşıyabilmek. Bu bir ömür her imanlının yaşadığı bir, aslında bir anlamda ruhsal bir savaş, bir uğraş, bir anlamda olgunlaşma serüveni diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Ve mesela bir diğer örnek eski ayetten vermem gerekirse 1. Samuel 2. bölüm 3. ayette diyor ki artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı'dır. Odur davranışları tartan diye belirtiyor aslında. Orada da dilin aslında ne kadar önemli olduğunu, ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sözlerden tabii ki bahsettik. Toplumumuzda da çok etkili olan sözler var. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Belki tam olarak nereden geldiğini bilmeden kullandığımız sözler de var. Ama bunlar hep bizim düşünce yapılarımızı, düşünce yapımızı şekillendiriyor, kültürümüzü şekillendiriyor. Burada mesela toplumumuzda yaygın kullanılan sözler olduğunu görüyoruz ve bunların İncil'den kaynaklandığını, daha doğrusu aslında İsa'nın sözleri olduğunu görüyoruz Göksel. Bunlarla ilgili örnekler var mı elimizde?
2: Evet, aslında birçok örnek var. Bunların arasında devlet yönetimiyle ilgili olan, para ilişkileriyle ilgili olan, insanların birbiriyle ilişkilerini değerlendiren sözleri var İsa'nın. Mesela ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya demesi İsa'nın. Evet. Buradaki örnekte aşina olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır kutsal kitapta. İşte bir vergi konusu var. İşte o zaman Yahudiler vergi vermeli midir krala gibi. O zaman bu paranın üstünde diyor kimin resmi var? Ve bu bir anlamda din ve devlet işlerinin ayrılması, hani bildiğimiz şu anki laiklik dediğimiz kavramın ilk duyduğumuz yer diyebiliriz tarih boyunca. Oldukça değerli. Bir diğeri mesela sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin diyor İsa. Öyle değil mi? Yani şimdi şu söze, bu söze baktığımızda hepimiz bunun ne kadar erdemli, ne kadar yüce bir davranış olduğunu bilecektir. Bugün bile birçok insan, değil mi, sosyal medyada özellikle yaptığı yardımları vesaireleri sürekli kameralar önünde yaparak, işte ne
0: gösteriş,
2: bileyim, çocuklara böyle hediye verirken fotoğraf çektirerek vesaire gösteriyor. Ama asıl kıymetli olan gerçekten bunu yapmak, ama bunu kendimizi yüceltmek için yapmamak, fakat Tanrı'yı yüceltmek için yapmak. Eğer kendimizi yüceltmek istiyorsak bunu sosyal medyada yayınlıyoruz. Eğer Tanrı'yı yüceltmek istiyorsak bu gizli kalıyor. Aslında bunu İsa Mesih'in söylemek istediği de tam olarak bu. Çünkü o dönemde de aynı sorunlar vardı. İnsan değişmiyor tarihte ise de. Veya gene başka programlarda bahsettiğimizi hatırlıyorum. Altın kural dediğimiz kendisine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamak kuralı İsa Mesih'in sözleri arasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Gerçekten de öyledir. Başkasının size yapmasını istemediğiniz bir şeyi siz yapmadığınızda gerçekten ortada sorun kalmıyor gibi, değil mi? Harika, harika bir kural. Veya Yuhanna 8. bölüm 7'de zina eden kadınla ilgili olan bölümde İsa diyor ki toplanan kalabalığa, günahsız olan ilk taşı, atsın dediğinde bunun inanılmaz bir etkisi oluyor.
0: Evet.
2: Ve herkes yavaş yavaş taşları elinden bırakıyor ve orayı terk ediyorlar. Yani sözün etkisi gerçekten çok değerli. Eğer deseydi ki belki İsa, durun yapmayın, ne yapıyorsunuz, niye bu kadını taşlıyorsunuz deseydi hiçbir etkisi olmayacaktı. Fakat İsa orada onları düşünmeye sevk ediyor. İşte evet. Bu dilin doğru kullanımı biraz insanları sadece pasif dinleyici olmaktan çıkarıp onu aktif birer uygulayıcı, yani kendini düşündürücü, kendine bakıcı, günahsız olan ilk taşı alsın. O zaman ben düşünüyorum, ben günahlı mıyım? Evet, günah işlediğim günahlar aklıma geliyor ve o zaman taşı bırakıyorum ve ortamı terk ediyorum. Veya Matta'nın gene söylediği arayan bulur. Bu çok değerli bir ayet çünkü birçok imanlının aslında kendi tanıklıklarına baktığımızda hepimizin bir arayışta evet. olduğunu görüyoruz. Hepimiz Tanrı'yı arıyoruz. Hepimiz yaratılış sebebimizi arıyoruz. Ve bu arayışta işte samimi bir arayışta İsa Mesih kendisini tanıtıyor ve ona iman aracılığıyla günahlarımızdan kurtuluyoruz ve yeni bir yaşama başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Yeni bir yaratık oluyoruz. Ve artık ölümden korkmuyoruz. Bu çok değerli. O zaman ölmek bizim için bir son değil, fakat aksine harika bir sonsuz yaşamın başlangıcı haline geliyor. Ve bizler inanıyoruz ki öldüğümüzde göz açıp kapayıncaya kadar Rabbin yanında olacağız. Ve onun koruması altında sonsuza dek onunla birlikte ve diğer imanlı kardeşlerle birlikte yaşayacağız. Böyle baktığımızda İsa'nın sözlerinin etkisi gerçekten yadsınamaz. Kutsal kitapta kimi zaman öğrencileriyle konuşurken, kimi zaman büyük halk kitlelerine konuşurken, kimi zaman ise birebir de bazı dini önderlerle yaptığı konuşmalarda İsa dil yeteneğini inanılmaz şekilde kullanıyor.
0: Evet. Ve tabii ki tüm bu sözlerin toplumumuzda da kullanılıyor olması, belki biz toplum aslında bunu bilmeden kullanıyor. Belki İsa'ya ait olduğunu bilmeden kullanıyor ama toplumumuzu da etkilemiş olması, senin de bahsettiğin gibi İsa'nın sözlerinin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Çünkü zaten İsa sözün kendisidir. Yani Tanrı'nın o sözünün, vahiyinin beden almış halidir. Ve bu söz elbette etkilidir, güçlüdür. Yaşamımızı değiştirir, yaşamımızı dönüştürür ve bizi teşvik eder. Yeri gelir bizi öğretir, yeri gelir bizi azarlar. Birçok etkisi, birçok niteliği vardır.
2: Bunu en değerlisi de sanki kendimizi sorgulatır değil evet. mi? İsa Mesih'in sözlerini okuduğumuzda İncil'de hemen ister istemez kendi yaşamımıza bakıp kendimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. O açıdan da oldukça faydalı.
0: Evet, bir ayna görevi görüyor gibi bizi aslında. Bir ayna tutarak kendi yüzümüzle yüzleşmemizi, aynada kendi görüntümüzü görmemizi sağlıyor ve toplumumuzda da bu sözler etkili olduğunu görüyoruz. Ve tüm bu sözlere baktığımız zaman aslında bu program serisi boyunca, Hristiyanlığın Etkileri program serisi boyunca değindiğimiz konuların bir özeti niteliği taşıdığını da görüyoruz. Çünkü mesela biz yönetimlerden bahsettik, devlet yönetiminden bahsettik, siyasetten bahsettik. Sezar'ın hakkı Sezar'a ifadesi aslında burada belki din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda bir net bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin örneği aslında yardımlaşma konusunda karşımıza çıkıyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma konusunu mesela hem insan haklarında değindik buna, hem sosyal yaşam konusunu ele aldığımızda değinmiştik. Günahsız olan ilk taşı atsın, yine o merhamet, sevgi, bağışlama gibi sosyal yaşam içerisindeki kavramlarda bunu görüyoruz. Ve arayan bulur gibi konuları da aslında belki felsefe gibi konularda bunları ele almıştık hepsini. Aslında İsa'nın bu sözleri bize bir özet niteliği de taşıyor programımızın bu son bölümünde ilerlerken. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra dil, deyimler ve atasözlerini ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Gerçeğin Sesi.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu bölümde dil, deyimler ve atasözlerini ele alıyoruz. Hristiyanlığın dile, deyimleri, atasözlerine nasıl etkisi oldu? Bunlar üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve hem bu programımızla ilgili hem diğer programlarımızla ilgili hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Aslında dil konusuna değinmişken çok önemli bir nokta daha var. Hristiyanlığın dile nasıl etkisi olduğu üzerine düşünürsek eğer, aslında Hristiyanlığın günümüzde çok yaygın kullanılan, özellikle Slav ülkelerinde karşımıza çok çıkan bir alfabenin yaratılmasında katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bahsettiğim bu alfabe aslında Kiril alfabesidir ve Kiril alfabesini bulan kişiler iki Hristiyan aziz, Kiril ve Metodius kardeşler aslında. Ve bu kardeşlerin aslında Kiril alfabesini geliştirmiş olmasının altında yatan sebebin İncil'i Slav diline çevirmek için olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir nokta çünkü Kiril alfabesinin aslında Rusya gibi ve Balkanların birçok ülkesi gibi önemli ülkelerde konuşulduğunu, kullanıldığını bu alfabenin biliyoruz. Temel sebebinde de, bu alfabenin ortaya çıkmasının temel sebebinde de aslında İncil'in Slav diline çevrilmiş olması yatıyor. Peki Göksel, aslında ilk bölümde biraz İsa'nın sözlerinden bahsettik ama Hristiyanlık içerisinde başka sözler var mı? Öyle ki belki kutsal kitap içerisinde başka sözler var mı? Günümüzde bizim kullandığımız belki atasözleri, deyimler, ki onların ne kadar önemli olduğundan, ağzımızdan çıkan sözlerin, aynı şekilde deyimlerin ve atasözlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Başka örnekler var mı bunlarla ilgili kutsal kitapta? Çünkü hep Yeni Ahit'ten örnek verdik, İncil'den. Belki Eski Ahit'te bununla ilgili örnekler var mıdır?
1: Eski Ahit'te onlarca örnek var. Bugün dilimize yerleşmiş, kullandığımız ve nereden geldiğini belki hiç düşünmediğimiz birçok söz var. Bunlardan birçoğuna birlikte bakacağız ki onları aslında Eski Anlaşma'daki Kutsal Kitabın Eski Anlaşma bölümündeki

0: Evet. Ve bir barış sağlanıyordu. Ve bu barışın sembolü de gökkuşağıydı. Kutsal kitaptan bunu biliyoruz. Ve şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz diye düşünürse eğer dinleyicilerimiz. Zeytin dalı uzatmak, değil mi? Yani gagasında bir zeytin dalı olan güvercin bize neyi hatırlatıyor? Barışı hatırlatıyor, değil mi? Bugün hala kullanıyoruz. İşte şu kişi bana zeytin dalı uzattı dediğinde o kişi seninle aslında barışmak istiyor. Hı. Barışmak için bir fırsat çıkıyor ortaya anlamına gelir. İstersen sen sıradakini paylaş.
1: Ve aslında bir diğer noktada ne olabilir? Mesela akıl yaşta değil baştadır diye kullandığımız bir nokta var. Bu da aslında Eski Ahit'te Eyüp bölümünde, aslında Eyüp peygamberi biliyoruz hepimiz, o sabrıyla tanınan peygamber. Eyüp bölümünde 32. bölüm 9. ayette karşımıza çıkıyor. Diyor ki akıl yaşta değil baştadır, adaleti anlamak yaşa bakmaz diyor Eyüp bölümünde. Ve günlük hayatta da bunu aslında çok sık kullanıyoruz, değil mi? Kendi kültürümüzde, toplumumuzda çok sık karşımıza çıkıyor.
0: Kesinlikle. Bir diğeri kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Hani ben zaman açısından tek tek hepsinin referanslarını vermeyeyim ama kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Hı hı. Bunu biliyoruz. İnsanlar bazen bir plan yapıyorlar, bir hileli davranışta bulunuyorlar ama aynı kazdıkları kuyuya kendileri düşebiliyorlar. Bir diğeri mesela vaizde geçiyor. Nasıl geldiysek öyle gideriz. Ne demek istiyor? Yani biz buraya sadece bedenimizle geldik. Yani cebimizde bir araba anahtarıyla, ev anahtarıyla gelmedik veya cebimizde bir tomar parayla gelmedik buraya. Hı-hı. O zaman giderken de sadece bedenimizi götüreceğiz yanımızda. Başka bir şey olmayacak anlamına geliyor. Bir diğerini istersen sen paylaş Aydın.
1: Evet, bir diğer örnekte aslında vaiz yine bölümünde var. Diyor ki orada elindeki hayalindekinden iyidir diye kullanılan bir deyim var. Değil mi? Çok sık bunu da kullanıyoruz toplumumuzda. Belki bir şey satın almak isterken özellikle kendi elimizdeki değerlerin kıymetini bilmek için çok sık
0: gibi,
1: hatırladığımız
0: eldeki şey. Kuş ve daldaki kuş diye de çevriliyor bizim dilimizde. Aslında bu hayalin peşinde koşarken elimizdekilerin kıymetini bilmekle ilgili güzel bir söz dediğin gibi. Hı-hı. Bir diğeri çok anlamlı vaiz 8-11'de geciken adalet, adalet değildir.
1: Evet.
0: Bunu birçoğumuz biliyoruz. Üzerine uzunca konuşulabilir. Bir diğeri su testisi su yolunda kırılır. Bu da çok önemli çünkü
1: evet, özdeyişlerde.
0: Evet, sıkıntılı şeyler yaparsanız, hayatınızda risk alıp olmayacak işlere girerseniz muhtemelen bunun bir şekilde cezasını çekeceksiniz. Devam et istersen.
1: Evet, haydan gelen huya gider var. O da aslında çok sık duyduğumuz bir ifade, haydan gelen huya gider. Süleyman'ın özdeyişlerinde 13. bölüm 11. ayette bu da karşımıza çıkıyor. Bunun özel bir anlamı var mı Göksel, haydan gelen huya giderin, yoksa anladığımız anlamda mı?
0: Aynı. Yani emeksiz bir kazanç gelirse bir şekilde o aynı, onun bir bereketi olmayacaktır ve bir şekilde oradan bedavadan gelen bir şekilde gidecektir anlamıyla kullanılıyor. Bir diğeri mesela yuvayı dişi kuş yapar. Çok değerli çünkü gerçekten kadın evi toparlayan, evi derleyen, toplayan, o evin dirliğini sağlayan kadınlarımız.
1: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır var. Bunu da çok sık kullandığımız yine Süleyman özdeyişlerinden bir örnek. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Aslında bu bölümü özetleyen unsurlardan birisi aslında dil ve deyimlerin öneminden bahsediyoruz. Ağzımızdan çıkan sözlerin öneminden bahsediyoruz. Ve tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır olarak günümüzde kullandığımız bu ifade, bu deyim de aslında Süleyman özdeyişlerinden geliyor. Karşımızda çıkıyor, bunu görüyoruz.
0: Bir diğeri mesela bilmiyorsan sus ki akıllı sansınlar. Bunu da çok kullanıyoruz değil mi? Yani hani biraz önce dili kullanmaktan, şimdi de kullanmamaktan sanki bahsediyor. Yani eğer bilmiyorsan istersen hani sus ki her konuda yorum yapma. Belki o zaman insanlar seni biraz bilge sanarlar, akıllı sanarlar. Güzel bir söz, bu da özdeyişlerde geçiyor.
1: Evet, aslında kutsal kitabın öğretisi bu konuda konuşmakta yavaş olun der. Hemen acele etmeyin. Konuşmakta yavaş olun der. Öyle ki belki akılsızca bir şey söylemiş olmayalım. Bir diğer ilginç şey aslında özdeyişlerden yine bir örnek var. Borç alan emir alır diyor. Yine toplumumuzda çok sık duyduğumuz, kullandığımız bir bakış açısı, bir deyim. Kafesteki kuş ah vatanım demiş özdeyişlerde. Aynen.
0: Bülbülü yine diyor Türkçe'de, biraz daha altın kafese koymuşlar ama ah vatanım demiş.
1: Evet.
0: Biraz onun gibi insan kendi memleketinden uzakta olduğunda ne kadar güzel şartlarda olursa olsun hep bir özlem duyar. Bir sonraki demir demiri biler. İnsan da insanı, bu çok güzel bir söz. Çünkü
1: kesinlikle
0: birbirimizle etkileşime geçerken birbirimizin o uygunu olmayan yönlerinde törpülemeyi öğreniyoruz. Özellikle evlilikle ilgili mesela kiliselerdeki vaaz verilirken veya evlilikle ilgili törenlerde yapılan konuşma.

0: Pastörler bu sözü çok kullanır. Sizler de birbirinizi bileceksiniz. Çünkü buradaki anlam şudur. Hepimiz bir demiriz gibi düşünelim ama tam şekilli bir demir değiliz. Bazı yerler çıkıntılı. O çıkıntıları birbirimize sürterek, birbirimizi artık çatışarak aslında bir anlamda da öğreterek daha uygun, daha keyifli bir hale getiriyoruz diyelim.
1: Evet. Ve son olarak aslında Hoşeya'dan bir örnek var. Hoşeya bölümünden rüzgar eken kasırga biçer ifadesi var. Aslında bununla ilgili bir şarkı da vardır. Bu da önemli bir nokta.
0: Yani şunu söyleyebiliriz. Bu bütün örneklere baktığımızda hepsi eski anlaşmadan, tekrar edelim bu arada. Ve çok eski, binlerce yıllık sözler ama bu sözleri temelinin Rabbin sözünden geldiğini hatırlamak gerekiyor. Biz bu sözlere değer veriyoruz çünkü bu sözler Rabbin değişmeyen sözleri. O yüzden de bizler için çok anlamlılar ve günümüzde ve gelecekte de kullanılmaya devam edeceklerdir.
1: Evet, kesinlikle öyle ve belki birçok dinleyicimiz bilmiyordu bunların eski ayetten geldiğini. İlk yarıda aslında İsa'nın sözlerinden bahsettik. Belki orada duydukları sözlerin de İsa'dan geldiğini belki bilmiyorlardı ve bu yarıda konuştuğumuz bu sözlerini de bilmiyorlardı. Çünkü ben de önceden bilmiyordum aslında, yani kutsal kitapla tanışmadan önce ben de farkında değildim ama ne kadar çok bir noktada kültürümüze etki ettiğini de gördüm orada. İlk yarıda biraz bahsettik orada İsa'nın sözleri. Baktığımız zaman İsa'nın öğretisinde hep onun benzetmelerle konuştuğunu görüyoruz Göksel. Bir hitabet şekli olarak, yöntemi olarak bunu kullanıyor aslında. Peki neden İsa bu kadar çok benzetmelerle konuşuyor?
0: Yani benzetme, bir anlamda bolca deyim kullanma, atasözü kullanma ve konuları bir anlamda örnekleyerek, basitleştirerek anlatma yolunu seçtiğini görüyoruz. Aslında bizim toplumumuzda da benzerdir. Yani bir şeyi anlatırken hep örnekler vererek anlatılır. Tabi bunun birkaç nedeni var, soruna gelecek olursak. Öncelikle İsa bu sayede gerçekleri ortaya çıkartmak istiyor. Ama bunu yaparken de, yani bu derin ruhsal gerçekleri akılda kalıcı bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani bazen mesela örnek olarak vermek gerekirse Kutsal Kitap'ta Matta'da 13. bölüm 3 ve 9. ayetler arasında İsa ikinci benzetmesinden bahsediyor. Ayetleri okumayalım ama burada onun yapmaya çalıştığı şey dinleyicilerine Tanrı'nın krallığı mesajına verilen farklı tepkileri anlatmaya çalışmak. Ve o kadar akılda kalıcı ki İncil'i bir kere okuyan birisi bile onu ben çok karşılaştım. Hani ne aklında kaldı? Hepsi bir o ikinci tohum benzetmesinden bahsediyor. Ne kadar akılda kalıcı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bir diğer sebebi, İsa bu sayede insanları düşünmeye sevk ediyor Aydın. Yani biraz önce de bahsettik aslında. Yani pasif olarak dinleyici olmak değil, fakat onun yerine aktif olarak konuyla ilgilenecek bir duruma sokuyor sizi. Hani bir hikaye dinliyor gibi değilsiniz ama sanki her an size bir soru sorulacak veya bu konuyla ilgili fikriniz istenecekmiş gibi dikkat kesilip dinliyorsunuz. Bu sayede düşünüyorsunuz, kendinizi tartıyorsunuz, kendi durumunuzu tartıyorsunuz dinlerken. Mesela ikinci benzetmesine bakarken şunu diyebilirsiniz, düşünüyorsunuz. Acaba ben yol kenarına düşen tohum muyum? Yoksa ben işte dikenlerin arasına düşen tohum muyum? Hangisiyim gibi sizi düşünmeye sevk ediyor. Bir diğer nedeni de Tanrı'nın krallığını örneklemeye çalışıyor İsa. Bugün bile Tanrı'nın krallığı dediğimizde, bilmiyorum dinleyicilerimizden kaçı için anlam ifade ediyor veya akıllarına ne geliyor Tanrı'nın krallığı dendiğinde. O dönemde de birçok kişi için Tanrı'nın krallığı tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Ama İsa ne yaptı? Mesela hardal tanesi benzetmesi kullandı, değil mi? Tohum benzetmesi kullandı, maya benzetmesi kullandı ve bu benzetmeler aracılığıyla da dinleyicilerine Tanrı'nın krallığını ne olduğunu, neye benzediğini örneklerle anlatmaya çalıştı. Ve son olarak, ki bence çok değerli bu, farklı sosyokültürel kişilere ve gruplara ulaşmak için bunu kullandığını görüyoruz. Yani her grupta en etkili etkileşim yolu benzetmelerle bir konuyu anlatmak. Çünkü şöyle düşünelim, eğer çok böyle terminolojik dil kullansaydı eğitimli kişiler anlayacaktı ama eğitimli olmayan kişiler anlayamayacaktı. Veya sadece erkeklerin ilgisini çekebilecek örnekler verseydi kadınları kaybedecekti gibi. Veya sadece zengin insanların anlayabileceği cümleler kullansaydı fakir insanlar tam olarak ne olduğunu anlayamayacaktı. Ama tüm bu benzetmeler herkese hitap ediyor ve herkes tarafından kolayca anlaşılabiliyor. Ve bu sayede de İsa bütün o müjdeyi inanılmaz etkili ve güzel bir şekilde bütün Yahudiye bölgesine anlatabilme şansına sahip oluyor.
1: Evet, ve bu da tabii ki dilin kullanımını da etkiliyor şu anda. Yani İsa'yı hani günümüzde aslında belki bir hatip olarak da, bir anlatıcı olarak da çok iyi bir şekilde örnek alabiliriz. Önemli bir unsurdur o da. Aslında programımızın sonuna geliyoruz Göksel. Hristiyanlığın etkilerinin genel olarak sonuna geldik. Birçok konuya değindik bu program serisi boyunca. Mesela edebiyata değindik, müziğe değindik, çeşitli diğer noktalara, sinemaya değindik, mimariye değindik, adalete değindik, bilime değindik, tarihe değindik, farklı farklı noktalara değindik aslında. Devlet yönetimine, siyasete değindik. Değinebildiğimiz birçok noktaya değindik. Felsefe gibi önemli noktalara da değindik. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize?
0: Evet, yani sen sayarken ben bile şaşırdım. Ne kadar çok konu hakkında sohbet ettik.
1: Ve saymadıklarım da var bu arada.
0: eminim. Uzun uzun bir seri oldu ama bizi sadakatle dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Buradaki bütün vermek istediğimiz mesaj programlarda, tarihte birçok noktada birçok olay oluyor ama acaba Mesih'in müjdesi, Mesih'in krallığı ve onun, yani Hristiyan dünya görüşü aslında bütün bu yaşanan şeylere ne kadar etki ediyor, ne ölçüde etki ediyor, bunlara bakmaya çalıştık. Umuyorum ki daha önce İsa Mesih hakkında veya Hristiyanlık hakkında çok fazla bilgisi olmayan insanlara da ulaşabilmişizdir ve onlar hakkında, onlar da kendi kafalarında belki İsa Mesih hakkında bir soru işareti uyandırabilmişizdir. Onu daha yakından tanımaya, onun öğretilerini daha yakından öğrenmeye karşı bir istek uyanmıştır. Bütün duam ve temennim budur. Eğer böyleyse ne mutlu bize, çünkü o zaman programımız amacına ulaşmış olacak. Son olarak şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'in müjdesi bütün insanları, bütün ırkları, bütün cinsiyetleri, bütün her şeyi kapsıyor. Ve bu iyi habere inanıp güvenenler gerçekten yeni bir hayata başlıyor. Eğer dinleyicilerimiz henüz İsa Mesih'i Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul etmedilerse, İsa Mesih'i daha yakından tanımak için İncil'i okusunlar. İsa Mesih'in öğretilerini ne kadar doğru, ne kadar geçerli olduğunu kendileri zaten okuduktan, öğrendikten sonra kavrayacaklar ve ondan sonra İsa Mesih'i takip etsinler. Çünkü kendi adıma hayatımda verdiğim en doğru karar İsa Mesih'in öğrencisi olmaktı.
1: Evet. Bu konuda soruları ve görüşleri olursa elbette yakınlarında bulunan bir Protestan kiliseye danışabilirler. Oradan ücretsiz bir İncil edinebilirler ve sorularını sorabilirler. Ama yakınlarında bir kilise yoksa biz de kendilerine yardımcı olmak isteriz. O yüzden lütfen soru@radyomarenata.com e-posta adresini bize yazmak için kullanın. Bununla beraber sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomarenata yazarak bizi takip edebileceğinizi de hatırlatmış olayım. Bir program serüveninin daha sonuna geldik aslında. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Ben Aydın Kutlu, konuğum Göksel Moroğlu. Hoşça kalın diyoruz sizlere. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: bitti ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için Radyo Maranata

0: Masa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.